0: Evet.
1: Ama bir tane ipe sayı var.
0: Evet. Also, good morning.
1: Good morning, ma'am.